Yorgunum, yorgunum dostlarım. Yorgunum artık. Vefasız yıllara dargınım, dargınım artık. Yorgunum dostlarım, yoruldum artık. Vefasız yıllara dargınım, dargınım. Dargınım artık, dargınım artık.

İçine dert olacak. Sana bu son bakışım içine dert olacak. Hiçbir şey sorma işim. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var. Allah'ından ve Allah'ından bulasın.

Hoş kalpli sevdiğime yanıyorum. Senden evvelki günlerim.

Senden ayrılırken üzülmez miyim? Yanar da yüreğim tükenmez miyim? Sensiz kaderime hiç küsmez miyim? Ağla deme bana, erkekler ağlamaz. Erkekler ağlamaz.

gecenin matemi değil midir her dinlediğimizde bizi ağlatan hüzzam şarkı? Geceler hem düşmandır, çoğu zaman da kader arkadaşı. Gündüzlerden korkar aşıklar, hep geceleri döker gözyaşlarını. Derdime ne sigaram çare olur, ne de gökyüzündeki yıldızlar. Belki biraz avutur sana yazıp söylediğim bu şarkı. Ama gel gör ki sen bu hüznü anlamadın ya.

Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

lira. Açtım moeti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973 Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Otocam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Geç kalmadan gelin.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir

0: Dokunuş katın, inan perde, evinizdeki zarafet.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq, 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak.
5: Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
6: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Umut reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımlar.

0: olanların adresi.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
2: Dülce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
3: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq, 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo 3 reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: 6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
2: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor. Düzce

Abi insanın sesinin kötü olup da böyle şarkılara eşlik etme çabasının çabası kadar. Ölürüz biz. Ayrılırsak ölürüz biz gülüm. Bulu bir gün, sen her gün. Bulu solunca, seni ölünceye kadar seveceğim. Eğer o kadınla evlenirsen, seni mirasımdan ömür boyu mahrum edeceğim. Eski Türk filmleri unutulmazlar. Hala izliyorum, bilmiyorum ama ben çok zevk alıyorum. Nerede böyle Türk filmi varsa izliyorum. Özellikle pandemi döneminde Kemal Sunal'ın bütün filmlerini izlemiştim. Adeta hepsini başa sararak izlemiştim. Bilmiyorum siz o dönem psikolojinizi nasıl normalde tutmaya çalışıyordunuz ama benim psikolojimin böyle hafif sınırda kalmasındaki sebeplerden birisiydi Kemal Sunal filmleri. Herkese merhaba. Oho. Senin böyle çorabın var mı? Arkadaşlar günaydın. Umarım güzel bir gün geçer. Yalnız sizlerden hep rica ediyorum ve belki biraz farkındalık konuşması olarak düşünüyorum bu konuşmaları. Şu anda hangi durumda, nasıl, nerede, neden, niçin dinliyorsunuz bilmiyorum ama ben sizler için buradayım. Saatler onu gösterdiğinde, Allah nasip kısmet ettiğinde yine bu mikrofonun hemen arkasında Sibel Kabasakal olarak Sibel'le Pozitif Enerji programında tabii ki biliyorsunuz ki bu güzel iki saati bizlere sponsor firmalarımız, kraliçe firmamız İstanbul Boğaziçi İnşaat'la birlikte başlayarak böyle güne hayırlı, uğurlu, kendimiz için hep böyle güzel şeyleri isteyerek ki bu çok önemli. Biraz da hani deriz ya bazen konuştuğumuzda, ya tam seni anlatıyorduk sen aradın. Ya şimdi elime telefonu aldım arayacaktım sen beni aradın. Aa şimdi ben söyleyecektim onu bak dilimin ucunda. Ya da bazen ben yazıyordum, hatta bazen de aynı anda aynı şeyi yazarsınız. İnsanların bu evrene vermiş olduğu mesaj, düşünceler. Düşüncelerimiz o kadar önemli ki, düşüncelerimiz bazen diyoruz ya, düşüncelerimiz sözlere dönüşüyor. Sözlerimiz de eylem olarak gerçekleşiyor. O yüzden biz ne kadar güzel düşünürsek, biz ne kadar güzel bakarsak, bakmak da çok önemli. Çünkü nasıl bakarsanız öyle düşünüyorsunuz. Bunların hepsi birbirine böyle zincirlemeli bir şekilde devam ediyor. O yüzden lütfen güzel düşünün. Aman boş verin aldığı arabayı, aman boş verin saç rengini, aman boş verin kaç tane bilezik almış kocası, aman boş verin ya hangi mağazadan alışveriş yaptığını, bunları düşünmeyin. Herkes hayatta kendi mücadelesiyle, kendi gönlüyle zengindir. Bizler hep böyle birilerinin hayatlarını izlerken, birilerinin hayatlarına imrenirken, birileri olmaya çalışırken kendi hayatımızın en güzel zamanlarını kaçırıyoruz. Bazen hani diyoruz ya, bir ekmek arasında böyle bir sandviç ya da bir köfte ekmek. Ama böyle almışsın arkadaşlarını, salaş bir yerde uzatmışsın ayaklarını abi. Böyle hemen sonrasında bir kola, çekirdek keyfisi yapıyorsun falan. Bak bir şey söyleyeyim mi? Oradaki ortamda... Bilmiyorum size ne kadar samimi geliyorum ama Boğaz Köprüsü'nde Boğaz'da, bak fakirim hemen Boğaz Köprüsü diyorum. Boğaz'da arkadaşlar en güzel yerinde bir restoranda yemek yeseniz bu keyfi asla kıyaslayamazsınız. Çünkü ne biliyor musunuz? Rahat olduğunuz yer sizsinizdir. O yüzden bizler böyle bazen işim gereği, biliyorsunuz ki 15 yıl İstanbul'daydım. Böyle her konseptteki yerlere ayak uydurmaya çalışıyorduk. Çünkü film setinde de öyle. Ya bakıyorum böyle hepsinin ağzına CD kapağı kaçmış gibi. İşte bir metre tırnaklar, işte kirpiklerden hanımefendileri göremiyoruz falan. Ve son derece samimiyetsiz konuşma. Oh tatlım. Neden bütün gün boyunca beni aramıyorsun? Abi olayınız ne yani? O kadar ayrı hissediyorsunuz ki kendinizi. O kadar yoksunuz ki orada. İşte o zaman diyorsunuz ki ya bu dünyaya bir kere geliyoruz abi. Hani biz neyi yaşıyoruz? Bırakın herkes kendi ortamında yaşasın. Şimdi bir dağda çobanlık yapan bir ablamız var. Oh böyle kumanyasını koymuş, birazdan yemeğini yiyecek. O böyle taze taze domatesleri falan, kuzularına böyle koyunlarına bir gel gel diyecek.
Oradaki ortam onu nasıl mutlu ediyorsa. Şu anda işinizin başındasınız, sağlık sorunlarınız yok. Allah'a şükürler olsun, iyisiniz, mutlusunuz. Ne bileyim, en azından kimseye muhtaç değiliz ya. Belki çok iyi lükslerimizi, gerçek domatesleri falan, kuzularına böyle, koyunlarına bir gel gel diyecek. Oradaki ortam onu nasıl mutlu ediyorsa. Şu anda işinizin başındasınız, sağlık sorunlarınız yok. Allah'a şükürler olsun, iyisiniz, mutlusunuz.

0: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
2: İşte bu kapı, işte bu da sapı. Daha nasıl olur ki aşkın ispatı? Kartal ve Pendik gittik gittik geldik. Bakışınca o an.

6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

Almanya'ya yine buradan kıcak dozu sevgiler. Gündür Hanım hoş geldiniz efendim. Ev temizlikleri yapılıyor. Oh be Sibel, yağmurlu havalardan nefret ediyorum ben demiş. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla yayınımız devam ediyor. Yayınımızın devam ettiği gibi kampanyalarımız da 1+1 projesi için bize geliyorsunuz. Çünkü bizden başka bu projeyi en güzel şekilde yapan, en güzel şekilde satan hiç kimse yoktur. Yoktur be kardeşim. 40 ay vade. Nerede var 40 ay vade? Senet yok, sepet yok, banka kredisi yok. Eskiden kartel vardı. 80'ler, 90'lar kuşakları bilir. Gel, gel, gel kartele, gel karteldekiler kan kardeşler. Minikliğimizin şarkıları bunlar. Gel, gel, gel. Ben de aynısını İstanbul Boğaziçi İnşaat için söylüyorum. Gel, gel, gel. İstanbul Boğaziçi İnşaat'a gel. İstanbul Boğaziçi İnşaat'takiler kan kardeşler. Neyse, benden uyarısı sizden, siz biliyorsunuz. Abi de şu muhabbet geldi aklıma şu anda. Geçeceğim bir saniye. Anlatacağım abi. Bir saniye acele etme abi. Ne demek sinirliyim ya? Hani ne alakası var bunun? Sinirle ne alakası var şu an ya? Yani? Sinirli değilim kardeşim. Unutmayın, ses tonu bile bir şiddettir. Bazı insanlar öyle söyler. Ne siniri be? Pamuk gibi kadınım ben. Saçma sapan şeylerle benim karşıma geliyorsun. Bir de unutmayın, bazı insanlar da var. Yine biz böyle protokol protokol geziyoruz ya. Tam konuşacağız ya, bekliyoruz. Önemli bir şahsiyet. Gitmişiz. Durumumuzu anlatacağız. Derdimizi anlatacağız. Abi gazeteciyiz ya. Abi bir sor ya. Bir sor abi. Ne zannediyorlar? Acaba böyle önemli o protokoldeki X kişilerin yanına gittiğimizde hani böyle bir show mu yapıyoruz? Ne yani, biz istediğimiz kişiye ulaşamayız mı? Ankara'yı bağlayın bana. Bağlayın abi Ankara'yı. Ay bu olay nedir artık? Ay ök yani. Ay o şovlar, şovlar, şov. Ay çok sıkıcısınız. Gerçekten. Vallahi izlemeye, görmeye tahammül edemiyorum. 0-10 yaş grubu çocuk. Tiyatro korosu. Ormanlar ağaca, ağaçlar ormana. Bir de sabahları söylediğimiz bir şey vardı, hatırlıyor musunuz? Biz söylüyorduk onu. Yerli malı şarkımız vardı. Bir yumurtayı sütle çarparım, erken yatarım. Hayır saçmalamıyorum, bakın çocuklar sakin olun, biz böyle büyüdük. Erken yatarım, erken kalkarım, bir yumurtayı sütle çarparım. Kardeşim sen sobanın kenarında hiç leğende yıkandın mı? Leğende. Senin hiç baban, annen portakal kabuklarını sobanın üstüne koyup da doğal oda parfümü yaptı mı? Yaptı mı? Ceren Su, sana soruyorum. Betim Su. Pazar günleri olacak o kadarı izliyor muydun? Uygur kardeşleri izledin mi sen ya hiç? Pazar günleri. Sen hiç Barış Manço'nun sözünü dinledin mi? Dinledin mi kardeşim? Hiç Barış Manço nasihati dinledin mi? Sabah 10'da hiç akşam 10'da hiç yatağa yattın mı? Ispanağını yedin mi? Sütünü içtin mi kardeşim? Barış abiye saygılar. Saygıyla minnetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Hep söylerdi yani. Adam olacak çocukları vardı ya. Vallahi böyle dişlerimizin ortası yoktu o zaman ama olsun, mutluyduk biz ya. Ya biz sokakta ortada vurmaç oynadık ya. Yakan top oynadık ya. Ya biz bunları büyüyerek yani oynayarak büyüyen çocuklardık ya. Annemiz çağırıyordu. Akşam oldu, çarpılacaksın falan. Baban eve geldi bak. Bak bir daha demeyeceğim ben. Baban eve geldi. Vallahi kemiklerini kıracak. Ya öğretmenlerimizle bir problem yaşıyorduk. Ya şımarık çocuklardık biz de. Öğretmeni biraz zorbalıyorduk. Sonra bir de gidip şikayet ediyorduk. Anne öğretmenim bana böyle, benim kulağımı çekti. Babam da derdi ki iyi yapmış, kemiklerini kırsaydı falan. Ya böyle bir
böyle bir şeyde yaşıyorduk. Şimdi çocuklarımızla mesela öğretmen öğrenci ilişkilerinde şu var. Öğretmen hiçbir şey söyleyemiyor. Bastırılmış duygular altında mobbingle ders yapmaya çalışıyor. Ne sevgisini katabiliyor, ne bir şey söyleyebiliyor. Garibim, ben eğitmenlerim onun adına çok üzgünüm. Gerçekten hiçbir şey yapamıyorlar. Ya çocukların hepsi özel okullarda okuyorlar. Bir gün bir radyoda çalışıyorum. Böyle kurumsal tabii ki okulu var, koleji var falan. Hemen işte de radyosu var falan. Böyle radyoya gideceğim. Çocuklar dışarıda böyle top oynuyorlar falan. Öğretmenleri de yanında abicim. Sonrasında top geldi öğretmenin böyle kafasından gözüne kadının böyle. Dedim ne oluyor? Hocam iyi misiniz? Ya o şımarık beyninin omurilik soğanında ücücücük soğanıyla neyse bu gelişememiş daha böyle insan olamamış oluşamamış angalok kuşu öğrenci böyle. Bir de bir çirkin gülüyorlar bunlar böyle, bir zengin gülüşü var böyle. Gülmüyorlar, anırıyorlar bir. O ses içe doğru kaçıyor falan böyle. Allah'ım yarabbi, cinnet sebebi yani. Ay ne yapacağız bu çocuğa, bu nasıl bir şeydir? Kızın canı acımış orada falan, top vurmuş gözüne falan. Şimdi bağıracak diyecek ki, evladım tam yanlışlıkla olur. Gidersin hocam, aman, aman diyeyim falan böyle. Hani yaklaşırsınız, çok özür diliyorsunuz. Hocam ne olur falan, kıyamam, o öğrenciyi alnından öperim. Ama bunlar nedir biliyor musunuz? Bunlar ailenin vermiş olduğu eğitimdir. Yani biz böyle bir şey yapacağız. Ben öğretmenimin suratına top fırlatacağım. Gideceğim, yemin ederim ağlarım. Ayaklarına kıp, hocam deme la diyor ya, deme la diyeyim mi annene diyor. Deme la ne olur. Hani bu muhabbette şimdi bu çocuklar da tabii ki kendi annelerini, babalarını, ebeveynlerini böyle takip ederek insanlara nasıl davranıyorlar, saygı nedir, saygısızlık nedir? Bunları bilmedikleri için arkadaşlar böyle her şeyi parayla satın alıp babamı ararım ha falan. Yani bir Adana karpuzundan hiçbir farkı olmayan. Bir de bunlar böyle bir çirkin oluyorlar. Allah'ım günah yazma yaradan Rabbim. Hani bir obezite gibi falan böyle sürekli yemişler. Çünkü ne derse alınmış baba. Bana alacak. Benim olacak. Uğuracağım gırbacı uğraşım. Neyse baby. Sonrasında uzatmayalım. Tabii öğretmenimiz İzmirli medeni aileler gibi medenice konuşmaya çalışıyor. Yok oğlum bir şey yok falan falan. O da şey yapıyor karşıdan beri öyle gülmeye devam ediyor. Hocam ne olacak ki ya? Abi böyle beni varıyor. Sinirli değilim ben ya. Değilim oğlum, sinirli değilim. Bilmiyorum. İyi ki eğitmen falan olmadım. Eğitim hayatım 3 ay falan sürerdi herhalde. Gelemem abi. Atardım çocuğu direkt ya. Bana ne psikolojisinden falan ya. Annenin babanın veremediği eğitimi hiç kimse veremez arkadaşım. Kusura bakmasınlar. Siz ne yapıyorsanız fotokopinizdir. Bazı aileler. Ay annesi çok iyi. Zamanında bir sıkıntı. Eğitememiş. Bak eğitmek. Eğitmek diye bir şey var. Önce eğitim ailede başlar. Öğretmen ne yapsın? Abi atıyorsunuz böyle okullara. Sonrasında da şikayet ediyorsunuz okul müdürüne. Çocuğum hiç iyi değil. Hocasıyla alakalı galiba. Ulan sen 7 yaşına kadar çocuğuna saygı, sevgi, paylaşmak, bölüşmek bunları öğretememişsin. İlkokulda gelecek el alemin kızı eğitim verebilmek için, görevini yapabilmek için orada çocuklarla o şeyi oluşturamayacak. Öğretmeni de hiçbir şey yapmıyor. Sen ne yaptın bunca senedir ablam diye tartışılır. Bu konunun ucu çok uzun arkadaşlar. O yüzden her zamanki gibi ne yapıyoruz? Konuşuyoruz ama susuyoruz belirli bir yerde. Çünkü susmamız gerekiyor. Susmak erdemliktir diyoruz. Susmak karşımızdaki insana verebileceğimiz en güzel cevap diyoruz. Susuyoruz çünkü susmasak da bir şekilde onu susturuyorlar bizi. O yüzden susalım. Şimdi program güzel olsun temennisel. Amma konuşmuş. Kaç dakika konuşmuşum? 9 dakika ya. 9 dakika konuşmuşum. Geliyorum.

16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.

0: 6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında suit daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif

cümleyi çok söyleriz. Beni mi buldun yahu? Hani bu kadar şeyle ben miyim yani? İstanbul Boğaziçi İnşaat'a çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. İyi ki varsınız. Umarım keyifli, güzel satışlarınız devam eder. İnsanlar sizleri tanımaya devam eder. Her şeyden önce diyorum ya, İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın yapmış olduğu çalışmalarda en önemli olan şeylerden bir tanesi firmanın yetkililerini tanımak, yaptığı işleri, geçmişi ve yapacakları o inşaatları gözlemlemek. Çünkü bugün hayalini kurduğumuz o evlere oturmak için oradaki geçmişin, oradaki mücadelenin, oradaki savaşın gerçekten bazen ben şantiye alanlarına, yani daha doğrusu proje alanlarımıza gittiğimiz zaman diyorum ki, böyle bir hayal kuruyorum ya, burada bir sürü insan oturacak, biz daha buranın orada çıkan o kayalar, bir de o Konrad bölgesindeki projelerimizde sevgili dostlar, inanın o kazı yapıldığında o çıkan kaya parçaları adeta parçalanırken, o zemin hazırlanırken o kadar yoğun sürüyor ki, hani bir iki kere de yapılması gereken o şey, atıyorum 2 günde, 3 günde, 4 gün, 5 gün, bazen 1 hafta, 2 haftayı buluyor. Ve diyorum ki çok şanslılar burada oturacak kişiler. Çünkü biz deprem bölgesiyiz. Depremle yani yaşamaya alışacağız. Alıştık artık yani yıllardır. Yani şiddetleri bile kendi aramızda korkarken, ya 3 nokta şiddet işte 4'müş. 5'in üstüne çıktığımız zaman bir tedirginlik falan. Hatta kendi kendimize teselli veriyoruz. Bunlar olması gerekiyor. Çünkü bunlar hep deprem profesörleri tarafından anlatıldı. Küçük küçük minik minik depremler olacak. Çünkü olması bizim için daha hayrımıza dendi. Ve biz depremle yaşamaya alıştık. Şimdi deprem bölgesinde olan bir şehir olarak inşalarımız çok önemli. Ve ben bugün Konrad bölgesindeki, biliyorsunuz, zemin açısından en sağlam yerlerden bir tanesi. 1+1 projesinin vermiş oldukları o güven artı oradaki yapılan çalışmaları izlediğinizde gerçekten balkonlu bir 1+1 üniversitenin tam karşısında. Ve ben bunu o kadar rahatlıkla alıyorum ki bu çok güzel bir şey. Yarısını peşin verip 1500 lirada yarısını 40 ay vade yapmaları ve işte bu ya. İşte bu. Alkışlarım abi. Burada burada bir alkış tutarım dediğim en güzel şeylerden birçok madde var ama bir tanesi fiyatın çok uygun olması. 1500 lira abicim. 1,5 milyon, milyar. Şimdi düşünsenize, biz bundan bir sene sonra, bir yıl sonra 1500 liraya 1+1 bulabileceğimizi mi zannediyoruz Düzce'de? Hayır. İşte tam fırsatı diyorum. Haberiniz olsun ve bir dakika bitmedi. Yarısını peşin alıp yarısını 40 ay vade ne demek? 40 ay vade. O da bitmedi. O 40 ay vadelerde senet yok, sepet yok, banka kredisi yok. Bir dakika daha bitmedi ve ödediğiniz taksitler, bugün siz 20 bin lira ödüyorsanız taksitlerinize, 40. ayda ödediğiniz taksit de yine 20 bin lira oluyor. Tefe tüfesi yok. Hani bazen yapıyorlar ya, şu kadar taksit abici işte bu hemen oranlar hesaplanıyor falan. Taksitiniz 3 katı 5 katına çıkıyor. Bizde bu da yok. Yani bizim İstanbul Boğaziçi İnşaat olarak size yapabileceğimiz daha ne olabilir? Ne yapabiliriz? Söyleyin, yapalım. Deyin ki biz her türlü müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın fikirlerine önem veririz. Deyin ki İstanbul Boğaziçi İnşaat şunu da yapsın. Yapalım. Biz bütün şartlarımızı zorladık arkadaşlar. Biz bütün tuşlara bastık. Dedik ki yapıyorsak en iyisini yapalım. Ve sizler için villa projelerimiz burada %90'ı bitti. Şimdi herkes bakıyor. O kadar güzel villalar yapıldı ki İstanbul Boğaziçi inşaata yakışır bir şekilde. Yahyalar'da ve şehrin en güzel yerlerinden bir tanesi. Sağ tarafına döndüğümde bir orman, böyle şehirden uzak. Sol tarafına döndüğümde de hemen otobüse atlayıp merkeze gidebileceğim bir alan. Yahyalar mükemmel bir yer. Yine İstanbul Boğaziçi inşaat her zamanki gibi. Biz buradayız diyor. Yerimiz arkadaşlar çok uzak bir yerde değil. Bakın bir gün canınız sıkıldı. Ne anlatıyor bu Sibel abla ya? Bir gidelim bir bakalım abi. Nerede bu İstanbul Boğaziçi İnşaat? Koskep binasının hemen yanında.
Migros'un yine arka tarafında biliyorsunuz merkeze Krem Park AVM'yi ya da İş Bankası'nı, valiliğin mevkisini bakın çok çok merkezi bir yerdeyiz. COSGAP binasını biliyorsunuz İş Bankası'nın hemen yanı. Onun yanındaki binadayız arkadaşlar. Birinci kattayız. İstanbul Boğaziçi İnşaat bugün Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ya da Google'a yazdığınızda İstanbul Boğaziçi İnşaat olarak bulabilirsiniz. Bir de bir not daha kendilerine teşekkür ederken biz Düzce firmasıyız. İstanbul Boğaziçi İnşaat bizim adımız. Haberiniz

0: Konsept AVM'nin katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.
1: İstanbul Boğaziçi'ne inşaatımıza tabii ki teşekkür ettikten sonra sevgili Çiğdem ve Muammer abime kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. İkinci saatimizde Düzce için mükemmel bir yer bence. Süper, her şey var arkadaşlar. Yani bisikletten tutun, bilgisayardan beyaz ev, beyaz ev alet eşyalar. Diyemedim ya. Küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalardan, oturma gruplarından yani mobilyalardan. Bizden sizde ne var? Bulvar Caddesi'ne, Atatürk Bulvarı'na açıldık. Çok uzun bir zaman olmadı. Ve hanımefendiler, açılışa özel mükemmel indirimler var. Şimdi 5000 TL'lik bir ürün aldınız. Ne bileyim işte bir şeyler aldınız, toparladınız falan bile. Ne bileyim bir blender aldınız, bir kurutma makinesi aldınız, bir ütü aldınız. Ya neyse işte aldınız 5000 TL mi oldu? Hemen gidiyorsunuz diyorsunuz ki arkadaşlar 5000 TL'lik ürün aldım. Hemen bana bir bornoz ya da bir porselen kahve takımı. Hediyemiz var. 5000 TL üzerindeki alışverişlerde hediyelerimiz var. Şimdi alıyorsunuz, bir ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. 15 ay taksit arkadaşlar. Bir dakika öyle hemen kötü düşünmeyin. Öyle aldık efendim şu kadar, üstüne de bu kadar bindirirler falan, öyle bir şey yok. Bugün aldığınız ürünleri Trendyol'dan, oradan buradan, internetten satışlarına bakın. İnanın çok afaki bir rakam ekleniyor. O da 15 ay taksit olduğu için. Geliyorum. Canım.

Bir evi güzelleştiren sadece eşyalar değil, doğru seçimlerdir. İşte tam da bu yüzden Konsept AVM, yaşam alanlarınıza değer katacak binlerce ürünü bir araya getiriyor. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev tekstiline, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar aradığınız her şey kaliteli, uygun fiyatlı ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla sizleri bekliyor. Evinize yenilik katmanın en kolay yolu şimdi Konsept AVM'de. Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No 38, Merkez, Düzce.

Türkiye'nin güvenilir alışveriş noktalarından Konsept AVM, 32. şubesiyle artık siz Düzcelilerin hizmetinde. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten küçük ev aletlerine, ev tekstilinden züccaciyeye kadar binlerce ürün seçeneği, cazip fiyatlar ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla Konsept AVM'de tek çatı altında sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin, ihtiyaçlarınızı avantajlı fırsatlarla karşılamanın tam zamanı. Açılışa özel kampanyalar ve birbirinden özel, kaçırılmayacak fırsatlar için siz de bu büyük heyecana ortak olun. Hemen Konsept AVM'ye gelin, bu fırsatları yakalayın. Konsept AVM, Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 38/A, Merkez Düzce. Konsept AVM, kalite, güven, avantaj ve binlerce seçenek. Hepsi şimdi Düzce

0: Konsept AVM'nin katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.
1: Bir evi güzelleştiren sadece eşyalar değil, doğru seçimlerdir. İşte tam da bu yüzden Konsept AVM, yaşam alanlarınıza değer katacak binlerce ürünü bir araya getiriyor. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev tekstiline, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar aradığınız her şey kaliteli, uygun fiyatlı ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla sizleri bekliyor. Evinize yenilik katmanın en kolay yolu şimdi Konsept AVM'de. Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No 38, Merkez, Düzce.

Çok sıcak demiş dinleyicilerimizden bir tanesi. Ne yapacağız böyle ya? Bu sizin sıcak soğuk. Yani geçen de yine soğuk oldu. Kış geri mi geldik? Geldi diyorduk. Şimdi durumumuz ne? Vop. İnsanoğlu olarak hep böyleyiz zaten. Hiçbir şekilde yaranılmıyor bize. Sıcaktır, soğuktur hiç fark etmez. Söylenmeyi seviyoruz zaten değil mi? Seviyoruz abi. Söylenilmeyince de kötü oluyor. İnsan bir şeyleri anlatmak istiyor ya. Konuşmak istiyorsunuz. Ne durumunuz şu anda? Kim bilir kimlerin içinde böyle neler var? Kiminiz böyle buram buram aşk acısı çekiyorsunuz? Beni benden alırsın. Kiminiz şu an işkolik bir vaziyette, hesap kitaptasınız. Oraya gideceğim, ondan sonra buraya gideceğim. Lanet olsun. Kiminiz hala patrona böyle saydırıyorsunuz efendim. Ulan var ya. Ulan var ya, benim param olacak. Bu adamın yanında var ya. Yemin ediyorum 10 dakika durursam var ya. Bu moddasınız arkadaşlar. Ev hanımlarını zaten şu an gözümüzde resimlendirmeye gerek yok. Yine böyle aile üyelerinin kenara atılmış çoraplarını toplarken. Allah kahretmesin, evlenmeyeydim iyiydi. Ben babamın evinde olacaktım var ya. Yani o babanızın evinden çıkmadan önceydi. O yüzden buradan genç kızlarımıza sesleniyorum. Evlenmeden önce çok iyi düşünün arkadaşlar. Bunun çorap toplaması var. Öyle siz zannediyorsunuz ki her kurulan cümlenin sonrasında bu vaatler gerçekleşecek. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bazı durumlar köprüyü geçinceye kadar oluyor. Öyle her şeyde hemen atlamayalım yani. Yani. Bu konuda ailelerin fikirlerinin çok önemli olduğunu inanıyorum. Bazıları abartıyor tabii, bazıları saltanatlık falan kuruyorlar. Artık böyle oğullarını yani kim olursa olsun karşıda nefretle bakıyorlar yani. Gerçekten çok inanılmaz ya, bir kıskançlık söz konusu. Yani Ali Ağaoğlu'nun ilişkileri gibi. Kaynalar bu değil. Anneciğim bu nasıl? Bak gayet hanımefendi. Bu da değil. Anneciğim bak bunu yeni tanıştık gerçekten. 10 numara 5 yıldız giyimi kuşum. Bu hiç değil. Abi bir şey söyleyeceğim. Hayatta böyle bir erkekle birlikte olmak istemezdim. Düşünsenize ya. Eve bir tablo alıyor gibi. Her şeyi annesine onaylatıyor. Ya onay dediğiniz böyle bir şey değil ki. Onay dediğiniz tanıştırırsınız, biraz zaman geçirirler. Yani ailelerimiz tabii ki bir şeyleri anlayabilirler, hissedebilirler anneler. Tanımadan daha böyle kızın görünümüyle bir bakışta dedikleri böyle bir şey çok saçma. Bir bakışla. Ya bir tanı be kardeşim, bir bak bakalım. Babası ne iş yapıyormuş? Anası ne iş yapıyormuş? Ya bırakın şu ana baba mesleklerini sormaya ya. Bunu okullarda da soruyorlar, tav oluyorum. Sana ne kardeşim? Bakın bunu öğretmenler de yapıyor bazen. Aileniz ne iş yapıyor? Ya belki annem yok, babam yok. Belki de yaptığı işi söylerken çekiniyorum kardeşim. Tabii ki utanmayacaksın. Ailenin yaptığı işin namusuyla, şerefiyle yaptığı her işin böyle arkasında böyle bombastik bir şekilde duracaksın. Bu çok başka bir şey. Ailelerden utanmayacağız. Bu çok ayrı bir şey. Feket. Hayır yani küçüksün, ilkokuldasın, ne bileyim miniksin ya, anlatıyorsun falan böyle. Annen ne iş yapıyor, baban? Ya sana ne kardeşim? Sen öğretmensin, ne yapacaksın? Ay sonunda borç mu isteyeceksin? Ne yapacaksın yani? Bir şey mi lazım yani? Bizim dükkana mı geleceksin? Diğer çocukların arasında gerçekten aileleri olmayan çocuklar bu sorunun cevabını verdiklerinde çok büyük bir travma ilerleyen zamanlarda siz ister istemez o ayrımı yapıyorsunuz bir cümlenizde, farkında değilsiniz bence. Ben burada inanılmaz bir şekilde tepki koyuyorum. Olmamalı böyle bir şey. Sana ne kardeşim? Sana ne ya?
konumuz neydi ya? Konsept AVM'de tencereler mi ne kadar? Abi ben ne anlatıyorum? Duygu diyorum, aşk diyorum, insan diyorum, gurur diyorum. Safiye abla mesaj atmış. Tencereler ne kadar kız yazmış bana. Ne istiyorsun bacım? Bak bir şey söyleyeceğim. Kampanya var. Tencere, taklava ne lazımsa git. 5000 TL üzerine de bornozunu, fincan takımını al. Bir sürü tencereler var. Alıyorsun. 15 ay taksit yapıyorlar. Bir ay sonra ödüyorsun. Bu kadar. Yani cebinden 5 kuruş çıkmıyor. Bir dahaki ayın 15'inde 20'sinde diğer ayın hatta bir ay sonra ödemeye başlıyorsun ya. Bir ay boştasın baby. Peşinat falan yok. Çok güzel yani. Bence konsept AVM yürür gider abi. Gider bu oyun. Ben o izlenimi aldım. İlk haftadan beri satışlarını gördüm. Gerçekten çok büyük cirolar yapmışlar. Maşallah, subhanallah, helal olsun onlara. Her katta güler yüzü, tatlı dilli çalışanlarımız var. Arada çay söylemeyenler de oluyor bize ama çaktırmayın. Yoğun çalışırken mağaza müdürümüz bize çay söyledi. Kadir Bey, intikamımı alırım demişti. Neyse yoğunlar, sevgiler, saygılar. Batuhan Bey'e de buradan kucaklıyorsun, sevgiler. Çok güzel yönettiler, çok güzel bir giriş yaptılar. Her şey çok iyi, çok yolunda, çok tadında. Düzce sizi sevdi. Ben size söyleyeyim, bir reklamcı, bir radyocu, bir televizyoncu, bir gazeteci, bir motorcu, bir hayvansever, bir asabi 81 olarak söylüyorum yani. Gider bu iş baba. Ay her şey var, hangisini sayayım? Bak Atatürk Bulvarı'nda konsept AVM deyin gidin. Başka da bir şey demem. Demem de demem. Diyemiyorum. Ablacığım, evleneceğim kişi çocukları hiç sevmiyor. Bu konuda çok büyük bir sıkıntım var. Ne yapmalıyım? Çareler çaresiz, faydalar faydasız diyen bir dinleyici. Ne yapmalısın? Hemen şu saniye, şu dakika, şu saliseler itibariyle hemen arkanı dönüp olduğun ortamdan uzaklaşmalısın. Engellemelisin o kızı, bir daha görüşmemelisin. Yahu çocukları sevmeyen... Abi çocuk nasıl sevilmez ya? Bak tamam, hepimizin tahammül sınırının çok az noktada olduğu zamanlar var. Bazen ben de gidiyorum millet bahçesine. Annesi biraz sorumsuz, çocukcağız ağlıyor ama ağlamıyor yani. Çocuk yırtılıyor abi böyle. Wow falan, siz işten çıkmışsınız. Normalde ben de çocuklara böyle bayılırım ya. Bayılırım böyle, hiç fark etmez. Böyle tontiş bir şey gördüm böyle, hemen ağzını burnunu böyle sıktırmak isterim. Çok seviyorum falan böyle. İzin alırım tabii ki. Ama bazı da böyle sevimsiz çocuklar demeyelim de, sevimsizleştirmeye çalışan ebeveynlerinden dolayı yani. Çocukla ilgili bağırttırıyor ya, anırttırıyor çocuğu falan. O zaman tilt oluyorsunuz. O ayrı bir şey ama çocuklar sevilmeli arkadaşlar. Ben çocukların o meraklı gözlerini, o masum hallerini, o dünyayı keşfederken böyle munyo mu diyorlar ya, munyo mu... Munyo mu? Abi bir de böyle alttan iki dişi çıkanlar var. Bir de bir şey isterken tepinenler var. Saçlarının iki tarafında da böyle lüle olup tepindikçe zıplıyor falan. Abi çok tatlılar ya. Dünyadaki en güzel, en masum şey çocuklardır. En masum çocuklardır ve çocukları sevmeyenler İleride hiç kimseyi sevmezler. Anneni de sevmez. İki gün sonra anacağızın gelsin. Hatun, gelinim, kadınım. Aman yeter be. Al şu anneni git evine. Bana mıy mıy mıy mıy sesini mi dinleyeceğim? Abi yaparlar. Bak kadınlar tehlikelidir. Osmanlı'yı bile çökerttiler. Bu kadınlar var ya, çok tehlikelidir. O yüzden ben size söylüyorum. Hayatınızı birleştireceğiniz insanlar hayvanları sevmeli. İnsanları sevmeli, çocukları sevmeli. Sevgi dolu, aşk dolu bakmalı hayata. Bak bir şey söyleyeceğim. Siz bazen böyle diyorsunuz ki, ya aman onun karakteri öyle, normalde iyi biri olamaz ya. Çocukları sevmeyen
hiç kimse iyi biri olamaz kuzum. O yüzden çok üzülüyorum yani. Bilemem, bana fikrimi sorduğun için söylüyorum. Yoksa bana ne yani? Bana ne senin evleneceğin kişiden diyemiyorum dinleyici. Ama çocukları sevmiyorsa yok baba yani. Ne yapacaksın? Çocuk ya, yarın bir gün senin çocuğun da olacak. Ne yapacak? Sevmiyorum diyecek. Saçmalama abi ya. Yol yakınken köprüden önceki son çıkıştan hemen yanla.

bu Gökhan Tepe'nin sesine bayılıyorum. Çok efendi bir ses değil mi böyle? Adam bildiğin efendi ya. Efendiliği sesine, şarkılarına yansımış. Konsept ABM katkılarıyla yayınımız devam ediyor. Sevgili Merve. Bu arada Merve Aktürk. Merve kadın kuaförü. Bizim sürekli mekanda online olduğumuz yer, oraya gidiyorum, saçlarımı yapıyor, boyuyor, sonrasında ilgileniyor bize. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Sadece o değil, bir de bizim bir dedikodu faslımız oluyor. Böyle bir yeri var açık alanda. Diyorum ki sakın burayı değiştirme bak. Sakın dükkanı değiştirme çünkü açık alanda oturuyorum ya. Kuaförde açık alanda oturmak gibi bir lüks var mı? Çünkü çok güzel bir yeri var böyle. Girişte hemen böyle bir masamız var. Dedikodu masamız. Saçın boyanıyor, orada çayını içiyorsun. Böyle yoldan yanından geçiyorlar falan. Şey çok komik değil mi ya? Erkek kuaförlerinde böyle bunlara Shrek gibi yüzüne yeşil maske yapıyorlar. Ara ara biz böyle akşamları habere çıktığımızda uzunları yaktığımız zaman oluyor. Adamları böyle görüyoruz karşıda. Yani Esen Öten'in yanında bir tane erkek kuaförü var. O çok yapıyor. Direkt geçiyoruz o eski karakol sokağının olduğu yerde. Adamlar bir de elinde böyle çay falan var. Hepsini Shrek gibi yepyeşil yapmışlar. Çok tatlı ya. Neyse. Merve Bayan kuaförü. Canım benim, sevgili Cansu'ya da sevgiler, saygılar. Eğleniyoruz. Zaten kuaför denildiği zaman sadece işte saç keselim hemen böyle hemen. Saçını kestik, fönünü yaptık, hadi bakalım yallah değil. Biz orada yemek de yiyoruz, sohbet de ediyoruz ve bir konuda tebrik ediyorum onları, sevgili Merve Cansu'yu. İletişimleri çok güzel. Yani ben bir işletmeye gidiyor gibi görmüyorum kendim ya. Öyle takılıyorum yani. Vallahi. Öyle gidiyorum yani. Ara ara hesabı ödemeden gidiyorum. Sağ olsun hiç söylemiyor Merveciğim. Sonra ben hatırlıyorum yine. Çok tatlılar. Çok teşekkür ediyorum. Onları çok seviyorum. Yani açsak birlikte yemek söylüyoruz. Kahvaltı yapıyoruz. Sonra bir saçı boyuyoruz. Dedikodu falan derken. Yani her şeyden önce insanların bence bu her sektör için önemli. Yani sadece bir kuaför salonu olarak değil. Müşterilerinizi sevin kardeşim. Sevin yani. Onların size hiçbir zararı yok. Bazıları var böyle işte gidiyorsunuz böyle farklı bir tripler içerisinde. Acaba diyorsunuz benim ne mi alakası var? Şey mi var diyorsun? Yok hayır. Şu sıkıntı yok ya. Ne yapacaktık sana? Fön mü? Ne yapıyorduk? Makyaj mı? Nedir? Ne yapıyoruz? Sen bana hiçbir şey yapma ya. Çok önemli değil yani. 100.001 tane bayan kuaförü var yani. Sıkıntı değil. Her yer bizim. Ben seni insanlığın için, seni sevdiğim için, senin enerjin için sana geliyorum. Anlatabildim mi?

Bir evi güzelleştiren sadece eşyalar değil, doğru seçimlerdir. İşte tam da bu yüzden Konsept AVM, yaşam alanlarınıza değer katacak binlerce ürünü bir araya getiriyor. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev tekstiline, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar aradığınız her şey kaliteli, uygun fiyatlı ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla sizleri bekliyor. Evinize yenilik katmanın en kolay yolu şimdi Konsept AVM'de. Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No 38, Merkez, Düzce.

Sevgili Hamit, sana da merhaba. Amelüs. Çok eğlenceli arkadaşlarımdan birisi. Real Çelik Kapı Bahçe Mobilyaları ki çok teşekkür ediyoruz. Radyomuzun terasına böyle mükemmel bir bahçe seti onlarla çalıştık, aldık. Böyle konforlu, keyifli otururken teşekkür ediyoruz Real Çelik Kapı Bahçe Mobilyalarına. Hem imalatçılar hem de güzel bu işi en iyi yapan Düzce'de bir numaralar arkadaşlar. O kadar yağmurda, o kadar çamurda, o kadar fırtınada gerçekten ilk sevgili Hamit bana anlatıyordu. Ya bunlara hiçbir şey olmaz. Nasıl olmaz ya, açıkta kalacak. Çürür bunlar, bilmem ne olur falan. Yani biliyorsunuz ki bu yazın başlangıcı hep yağmurlarla geçti. Ben de üşengeç birisi olarak onları katlayıp böyle bir kenara koyamadık. Çok yağmurlar. Ben ne yağmurlar gördüm. Ben ne yangınlar gördüm. Hiçbir şey olmadı. Ben kesinlikle bu konuda referansım arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda kendileri seyir halinde bizi dinliyorlar. Real Çelik Kapı Bahçe Mobilyaları ekibine sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi siz yoldasınız, güzel bir şarkı dinlemek istersiniz. Şarkının girişi pek güzel olmadı ama kafa dinlendirici şarkılardan birisi. Ve şarkının sonrasında veda için buradayım. Konsept AVM sponsorluğunda.

0: Canı yananlar sabretsin, can yakanlar sırasını beklesin abi.
1: Güzelim, beni söyletme güzelim. Senle olmak zor bana, zor bana bu yakışma.
0: Hiçbir gözyaşının ardından hiçbir mutluluk maalesef kurulmuyor. Öyle mutlu yuvalar, birileri ağlarken ay biz çok mutluyuz olmuyor. Şarkı biraz sitemkar, şarkıda biraz böyle bir bekdua var ama insan içi yandığı zaman da söylüyor be abi. Şimdi düşünsenize, umut tacircileriyle birliktesiniz. Bir anda böyle her şey toz duman oluyor. Sonra gidiyor. Bir de erkeklerde böyle bir şey var ya. Erkeklerde yas diye bir şey yok. Bir kırkı çıkması diye bir şey yok abi. Erkeklerde balık hafızası. İki gün böyle üzülür. Üçüncü gün böyle normal hayatlarına devam ediyorlar. Kadınlar aylardır uzatıyor. Ya böyle burunlarının ucu kıpkırmızı dolaşıyorlar. Ne oldu? Yok bir şey. Abi ne oldu? Sürekli üzgün, sürekli böyle mutsuz bir aşk acısı. Sürekli söylenerek böyle. Abi niye bu kadar hassasız ya? Erkekler gibi niye düşünemiyoruz? Niye bunlar gibi olamıyoruz biz ya? Abi erkeklerde böyle bir şey var. Hani böyle eskisini getir yenisini al gibi böyle. Hani biri bitti, biri arıza verdi. Hemen ötekiyle devam falan böyle. Bir de öyle bir aşk acısı maşk acısı yok bu heriflerde ya. Hele bak bir ortamda bir de birbirlerinin şifreli. Bak ben çok erkek arkadaşım var yaptığım meslekten dolayı. Biliyorsunuz ki gazeteciyim, sürekli sahadayım arkadaşlar. Ve benim bir sürü erkek arkadaşım var. Hepsi kardeşim, hepsi abim. Onlarla hayat tecrübemi tamamladım. Bana diyorlar ki hayatında niye biri yok? Abi nasıl olsun? Benim hayatımda birisi nasıl iyi olsun? Ben bu her gün kankalarım. Abi beni yarın idare et, tamam mı? Ayşe'ye şey diyeceğim ben, yarın birlikteyiz falan, balığa gidiyoruz diye. Tamam, ayıldın mı sen, şimdi böyleyiz falan. Öteki diyor ki abi nereye bakıyorsun sen ya? Ne olacak be kardeşim, güzele bakmak sevap. Ya senin kız arkadaşın ya, ne olacak, bir şey mi yaptık? Bunlar internet yayını gibi. Bunlar wifi gibi arkadaşlar. Hiç kimseyi üzmek istemiyorlar. Herkes gelsin böyle Mevlana gibiler. Ama kadınlar biz öyle miyiz? Biz asla değiliz. Biz hoşlanmadığımız, böyle gözümüzün tutmadığı, istemediğimiz, aman böyle bir konuşmasından bile uzaklaştığımız insanlar olur. Çok seçiciyiz. Öyle hemen kolay kolay kimse hayatımıza giremez falan. Niye bu kadar ayrıyız biz erkeklerden ya? Sibel'cim yakında düğünüm var, seni bekliyorum demiş. Sibel, benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi kahvaltıdır. Vallahi hep hayal ediyorum. Bir gün seninle kahvaltı yapsak ve sana menemen ısmarlasam o kadar mutlu olacağım ki demiş. Bana menemen ısmarlayarak mutlu olabilecek bir dinleyici var. Canım benim ya, canım benim. Ayça'cığım hoş geldin. Bu arada eğlenceli bayan kuaförlerinden bir tanesi de sevgili Ayça. Şu anda seyir halinde beni dinliyor. Hoş geldin. Gidelim mi menemen yemeğe? Abi herkes küçük şeylerle mutlu olabiliyor. Sevgili Ayça ile de tanışmamız, yine böyle ortak arkadaşlarımız vardı. Uzaktan bakıldığı zaman böyle soğuk bir kadın duruyor ama içinde inanılmaz böyle bir çocuk, neşeli ve bu arada yine mesleğinde çok başarılı olan arkadaşlarımızdan birisi Ayça. Ayça kadın kuaför. Artık bayan da diyemiyoruz değil mi? Hoş geldin bebeğim aramıza. Abla inanmıyorsun ama gerçekten bir gün seninle kahvaltı yapayım diye, bir gün Sibel ablayla kahvaltı yaparız diye o kadar çok düşünüyorum ki, yapar mısın böyle bir güzellik abla demiş. Kendim bir anda çok ünlü birisi gibi hissettim. Menajerime soruyorum. Ay canım benim, iki gözüm, yaparız ya. Sen iste yeter ki, tamam bu hafta sonu seninle kahvaltı yapalım. Ama menemen mutlaka olmalı bak. güzel ya, dinleyicimle. Bak abla dedin diye diyorum bunu, ona göre. Kahvaltıdan sonra sakın. Sibel'cim, uzun zamandır seni dinliyordum. Sana bensizlik yaram. Yarın görüşmek dileğiyle, sizi seviyorum arkadaşlar. Konsept AVM'de katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bugün bir de Yusufçuk günüymüş. Böyle sosyal medyada çok önüme geldi. Bugün edilen dualar, bugün böyle işte konuşmalarımız, davranışlarımız çok önemliymiş. Çok değerli bir günmüş. Valla bilmiyorum, astrologlar da denk geldi. İşte sosyal medyada sürekli böyle sayfa ilerlettikçe geliyor. O yüzden bugün çok güzel şeyler düşünelim, olur mu? Bugün çok mutlu olalım. Hoşça kal Dizce. Bay bay.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380-606-0081 0380-606-0081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağan'da. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde. İnan Perde ile evinizi tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay.

0: Radyo Öğüt.
1: Bilir misin, gözünü tavana dikip

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Reklamlar. Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğlu.

0: Yok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
1: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ilk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

ki hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoktu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gel kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69 0545 566 0258 Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zerafet.
6: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
4: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Otocam'da. Randevu beklemeden, aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Geç kalmadan gelin.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo 3 reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi. 524

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan, kader diye bir şey var.
1: Her bedene uygun müzik.
2: 102.1
1: Radyo Ömür. Dinle, aşk seninle.
3: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95.

gülmeyecek ayıranlar, benden aşkımı çalanlar, olanlar oldu sevgilim, sarılır elbet yaralar, unutulmaz hatıralar, unutulmaz hatıra.

Sen üzülme gözyaşlarıma. Olanlar oldu artık, ne diyelim. Haydi gel, son defa sarıl boynuma. Bir güle güle de bana, öyle gideyim. Kader işte, ne diyelim. Kader işte, ne diyelim.

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınız da yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
2: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar. Hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar bütün çiçeklerini. Ağlıyor musun?

yaprak döken gençliğinin satır aralarında. Altı kırmızı ile çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğunun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı?

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

terk edip gittin. İnan ki pembe düşümüzü diğerle bir ettin. Bilmem ki unutup nasıl evlendin. Bir masalmış meğer okul yılları. Bir masalmış meğer okul

0: Radyo Öğüt.
1: Münir Sekmeç, Kadir Öttürk, Fehmi Doman, Özgür Doman, Faik Deveci, ziyaretçiniz var.

İster yağmur yağsın, ister fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen. Ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi, ben de.

0: Radyo Öğüt.
1: Zoruma gider, zoruma gider. Dostum diye kandırdılar, sevdim diye aldattılar. Beni sırtımdan vurdular. Zoruma gider, zoruma gider.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524

0: Radyo Öğüt.
1: Anladım son yok seninle olmanın, mutluluk masalmış anladım. Yandığım gözlerin, kandığım sözlerin,

Duydum gülüm, evlenmişsin. Bir de oğlun olmuş. Ne hikmetse gözleri aynı bana benziyormuş. Adını da Oğulcan koymuşsun. Hatırlıyorum, bir zamanlar bir oğlumuz, bir canımız olsun istemiştik ya, belki de ondandır. Duydum kızım, sen hala bana deli gibi aşık, deli gibi tutkunmuşsun. Sen hala beni deli gibi sever, deliler gibi özlermişsin. Sen hala bana aşık olsan ne olur, olmasan ne olur. Sen hala beni deli gibi sevsen ne olur, sevmesen ne olur. Ben seninle yaşarken şunu anladım kızım. Senden bana ne köy ne de kasaba olur. Sen var ya sen, sen hayatımda tanıdığım en yalan, en yılan, en sahtekar olansın. Sen var ya sen, ulan ak.

Ben yalnız seni sevdim. Başka kimseyi değil. Kalbimin anahtarını bir tek sana verdim. Başka bir kula değil. Ben nefes almayı seninle sevdim. Sen yoksan...

0: Radyo Öğüt.
1: Yaşadığım bir yalandır. Benim için öldün artık. Çektiklerin günahındır. Benim için öldün artık. Yaşadığım bir yalandır. Benim için öldün artık.

Res çektim ben sana, kalleş dünya. Aldın elimde her ne varsa. Senin denizlerin, dağların var ya, hepsi bir gün yok olacak, hepsi bir gün yıkılacak. Kalleşsin dünya, fanisin dünya, fani dünya, kalleş dünya.

Bak gelin oluyorsun, sararmış soluyorsun. Belli ki gözlerinden isteksiz gidiyorsun. Sevdiğimi biliyorsun, ellere gidiyorsun. Tebessüm edip durma, sen gizli ağlıyorsun. Sen gizli ağlıyorsun.